Şirkin sizim şirkinin Bergis Birge Bergis Bergis Gülüydü Tamaşa Kuvanışım az kağın Jirbirken